gün boyu görmenden zaten yeter. Anne fiyana gidiyor. Bugay bu, bugay bu.

Arşi mama ne çatın tahtıl marra şavay maşina asıl barışan karlaş Amga çoğuka saçil çekce alha söbürü tümşü tümce altın zeyhın çoğuca yemşu amdın dara tartar günce Ya şingan ertin namga gıdıkşın şitne tohtırın tartar gitti sarın narın gelvgan gönlün mağlı dağının tonu bal çekci Şarkız torgun gül bol yolma şili nafça duri bi çekci Seyhallami açın şıngı çayşan kara camına tuğci Odun darga morul gışın bombus bombus alha tınca Borun emri dorsullama bonti soğuka tünrül çöğcü Basılın tedin tek üge tek kuhutun zeyhi şamlar gıdışın Bakşi hamgılla di ün tedin tek üne dalda di Ünüstün arnar gıdışın çoğ Orgı mırnar gıdışın çoğ İşin kurni umrışın çoğ Gıldı bir yeftil kastı yin Gıdkalin osi odı yin mı Uğru dağstı oldu yin mı Basıl çüzüldü yin mı Asin gajir hur hiyin uyda arbın neymin agoy teyim şu agoy avalga şutırdı yeme Ergu mürni buhtuk, tere mahtu lambal horan ayol buk dil isogat Bohta erni ırgıt başat ınamılgar yirhin tırvay bülgül Ütkan hollos irsiyim, ınıl gajir polsiyim Bülgürin tengim bosiyim, da ucil gadu sansiyim Ündüstün ne hılbır mayga ucuştanar olone Ön hamır, mən mahtu nerçinli bülgül yuh

0: tabibo, ya tabibo, oye.
1: Oye, oye, oye, oye,
0: tabibo, ya tabibo,
1: oye.
0: Vamos.